evindara ne kuşin? İnku dübün sedama kuştena keç ujini me Hember wonder kevin Namus azadiye Namus khodi derketina mrovahiye Namus hember derketina mjifroşiye Namus

0: درج حزاری است.
1: رادیو ونگ، رادیو ونگ.

Rostium nahum mette ye Betodina mereta riyo

0: داخله من الدرب هناك.
1: راديو فينك، راديو فينك.

épasım. Güzel alı var gazı. Asım şu an épasım. Güzel alı var gazım. Eber rahma

0: וואלה זה חוד טוב, וואלה זה חוד טוב, וואלה זה חוד טוב.
1: רדיו ונג.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedavi ile aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امیدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radio.
1: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
2: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
4: Geliyor.
2: O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Dünya artık bana ait.
6: Biz diz çökmeyiz.
7: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
8: Gidelim bebeğim.
3: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
1: Gösteri zamanı.
9: Buraya gel.
4: Cinevizyon.
10: Radyo Wang. Radio Wang.

0: Baş selam ve gulab gudarin inşa sıraf duna bakı bu sana gülü sana şüver edisem hatın beyanı baş rozerin khuaysi feyde baş şema seyine gotan morgen gotan morning
1: çı bu
0: fifi ne ala hamad dersi öke devşi inglisi verden gudarin inşa sıraf ve gulab duna bakı bu sana gülü sana şüver davar hoşu bile ertim khiru berketi bine el sarı valat me goştarin delan gudarin
1: goştari delori gudarin heja bine ro kadar belendi
0: برنامه سلام و گلاب گدارد کن از که کمک کلی کمشی فیفی هری فیفی

0: Reklamlar.
1: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی. هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
7: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı jibo kesin ku tamade ve khasanen jibo amede.
8: www.bambilet.com.tr Vimal Paris'i bilneken, de jiyana rojana da ve jiwara gelaki pevizbe. De Bambilet

0: Hatta TRT hundekarın hem biletin şanı, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huneru keyf haşi bişopinin o beşar bebin. O ev malper, bismani Kurdi, Türki o İngilizi hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera, bambilet.com.tr ziyaret bikin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Glav berdevam dike.
0: Bale godare nijet sa slav haskirin shivere slav shbu kesku vega tavli veshan az ma az india veng radio bune bermi slav golav godar ken chos payam at nashandan pe sere havd wow deng ziyad nashandan godare in heja yeku kem shivere bar va beken payam at nashandan nisan ya roshbay slav golav az nabi kan demir ji amade rangin slav shivere dishinem sran der izde bla shivere ba beminen de khoshiya da va sere min sere chav min payam agnat nashandan nisan ya roshbay slav keku az suleyman ji amade chavanin Başın stranek de kazım işte em nahad için ser kar em jüve gelek ki hazken em jüve gelek ki hazken gohdar dikken em jüve gohdar ji dikken dem baş teraz keko fifi strana serhad o amed spor em de kazın ha ha kenin şu an diye jmere seslerim ser Çavay men, selam o gulab jmere, peyem ekdina diye şandın insan diye roj baş keko ez Diya siyabendo dilvin Je mushe salava dishnim jware wa is sare meser chave men daika dalal he jab men ro qadir bland malatawa pe magden ziyat yashandan nevisan diye godar enejan insan diye le almanya salava dishinin kadir shimshek yashar o amra salav jware guten morgen je where is he ich heiße keko kele kamish ich heiße fifi Seslere mi ser çalayım İru çoğuz Avrupa peyem teşandın ya Merhaben godare neca Peyem edin hayat yaşandın insan ya Rojbaş mamısa Rojbaş Bernameya Slav Golav Ez Abdurrazak Her bijin her hebin Slav Kwa Dışinim Slavin germi Kwa dışinim Şubu Hevşin Akha Ferek Nazreku Le Muşiye Em başın Em evi diken ku demek ki nezdem Hevdu bibinin Seslere mi ser çabemin Peyam egnişin hat yaşandın insan diye Slavu Golav az Jelihi Taha Slavu Haskirini hoş öyle düşünüm Strana doğru da dağızım diyariye Valatte rengin bikim Sessere meser Çabe min İce koçları derli dengek jihatiye Evi ji Almanya hat yaşandın İrome geçti ji bu düğün çilendi Bernama çekir Evet Norveç'e hem darbazı düğün çilendi bun Edil düğün çilendi sekini Kerem kemçin ve dengi godar bikim ved gelin
4: از آلمان دیگرم اصلا و خالب قدری یشار امراه را دیشین
0: وای سسترم امجی سلاو خوش جوان را دیشم سلاو خوش تره دیشینن خورتو نازدارو تو هر هبی سلاو حس کرن جتره جی ایجا گودار اینجا همچن سرانکی گودار کن کسی که سرانک خواستم گوتم سرانک جمعه پار باب کن همچن جا روشان گودار دیکن سرانکم ود گرن کرم کن گودار بکن

razı ver Rabbine bayi kurul bayi şerkul bayi darbü çekur razı la teyge mine. Hazreti Şümin'i cemiyen gazi idracem emdiye kapındır abe çapındır eyle forkeşin nav kandile gerdan zıra.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: تزیه اشکنه جویا خود یو ری پلنه واکری. تریاکیه زافی وقتان سکه قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنه بیره تدوی کردش. خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمبدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434-228-3340.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
6: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı. 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring. Radyo Ring.

O perine vespes, ne huriye ger gerken, oh çikişer. Gerken yer kuna şalih üçünler oh, tütalı. Uyer pşoğa çoltunar evi, andes anhet gorçin. Ugusuz bin aklak burin, gımıdnen meçkahni yin. Ulerlayin gıdak neru, alik neru kulak kaçın. Pamparts man kişer,

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz çevir alan mehul alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ulan hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, bu takım çantası nerede oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çaktım.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon.
10: Estu Tekirda Dünya de Tenimenda Sıba Urzan Bizuvanihu Şeve Rakın Bizuvanihu Zuvanima bindesto, eiro estu suba çinyo, vengdana şima hemminan, vayr veci, zuvanima.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
4: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama deve gazanın, jibo amedi.
3: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîzkirin jî, bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa Şehîdlikê, Parka Sumerê, Mala Bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji Alo 153.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına ilişkin konuşan DEM Partili Sezai Temelli, Avrupa Birliği dediğiniz şeyin bir müktesebatı var, bir hukuku var dedi. Devlet ve iktidar yetkililerinin sürece dair söylem ve pratiklerinin birbirini tutmadığını belirten Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüsü Mehmet Kamaç, söz var ama eylemde bir adım yok, tıkanmanın sebebi budur, bu tıkanma da süreci tehlikeye sokmaktadır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevli ve edilgen bürokrat olduğunu dile getiren CHP'li Atilla Kart, mutlak butlan kararı ile barış ve demokratik toplum sürecinin de hedef alındığını belirtti. CHP Hukuk ve Siyasal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Merkezi'ndeki odasının duvarına yazdığı belirtilen Hain Kemal ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Gökçen, söz konusu ifadeyi kendisinin yazmadığını belirterek olayın aydınlatılması için kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Ahmet Spor 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında Serkan Rençper ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen sürücüsünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Deniz Kaplan yaşamını yitirdi. Urfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi'nin açtığı 60 kişilik geçici işçi alımına 850'yi aşkın başvuru yapıldı. Halkla İlişkiler Müdürü Aslıhan Cubranlı, başvuruların kentte derinleşen yoksulluğun somut gösterisi olduğunu söyledi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 66 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Samsun'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda mermilerin kimyasal karışımlı solventiner dolu depoya girmesiyle kimyasal sızıntı oluştu. Bölgeye girişler kapatıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Güneştepe mahallesinde fail Zafer Güngör, evli olduğu Müjde Güngör'ü kesici aletle katletti. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda iş cinayeti yaşandı. Elektrik akımına kapılan işçiler Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yunus Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Rize'nin Fındık Belediyesi ve Ziraat Odası "Toprağımıza ve geleceğimize birlikte sahip çıkıyoruz" sloganıyla 100 bin sebze fidanını yurttaşlara dağıttı. ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'a yönelik boş tehditler döneminin sona erdiğini ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verildiğini ifade etti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreter Sözcüsü, Beyrut'ta 200 bin kişinin daha yerinden edildiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın son görüşmelerinde kendisine nane tolası deli diyerek çıkışması ile ilgili soruları geçiştirerek aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu söyledi. Netanyahu, bazen en iyi ailelerde olduğu gibi bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz dedi. İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin ardından üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır. Ateşkes, Hizbullah saldırılarının tamamen durdurulmasına ve tüm Hizbullah unsurlarının Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır denildi. İran, Ocak ayı eylemlerinde tutuklanan Fethullah Averi'yi idam etti. ABD Güney Komutanlığı Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak bu saldırıda iki erkek narkoterörist öldürülmüştür açıklamasında bulundu. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Elazığ 25 derece, Mardin 30 derece, Van 21 derece, Urfa 34 derece, Muş yağmurlu 24 derece, Şırnak 28 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 21 derece, Siirt 30 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.97, Euro 53.50, gram altın 6.625 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: الو لاکه که جوله میکیه شو خسگیریه که ویشی حادیه سپل قیتانه خدا نی باز کو قیتانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رکلامبر
2: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلن نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیه شارستانه گردی تا خواهید لیگی زره سومر پارکی بانو کر را. تلفن 0599-929-0566 یان زی آلو 35 سوهیره.
1: Tar Yap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Tar Yap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: www.bambilet.com.tr Vimal Perejibi Nekin, Dijyana Rojana de ve Jivara Geleki Pevizbe. The bambilet.com.tr de hunde karan hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huneru keyf haşi bishopinin o beşar bebin. O ev malper, bizmani Kurdi, Türki o İngilizi hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera, bambilet.com.tr ziyaret bikin.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121
1: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına ilişkin konuşan DEM Partili Sezai Temelli, Avrupa Birliği dediğiniz şeyin bir müktesebatı var, bir hukuku var dedi. Devlet ve iktidar yetkililerinin sürece dair söylem ve pratiklerinin birbirini tutmadığını belirten Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüsü Mehmet Kamaç, söz var ama eylemde bir adım yok, tıkanmanın sebebi budur, bu tıkanma da süreci tehlikeye sokmaktadır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevli ve edilgen bürokrat olduğunu dile getiren CHP'li Atilla Kart, mutlak butlan kararı ile barış ve demokratik toplum sürecinin de hedef alındığını belirtti. CHP Hukuk ve Siyasal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Merkezi'ndeki odasının duvarına yazdığı belirtilen "Hain Kemal" ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Gökçen, söz konusu ifadeyi kendisinin yazmadığını belirterek olayın aydınlatılması için kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Ahmet Spor 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen sürücüsünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Deniz Kaplan yaşamını yitirdi. Urfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi'nin açtığı 60 kişilik geçici işçi alımına 850'yi aşkın başvuru yapıldı. Halkla İlişkiler Müdürü Aslıhan Cubranlı, başvuruların kentte derinleşen yoksulluğun somut gösterisi olduğunu söyledi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 66 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Samsun'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda mermilerin kimyasal karışımlı solventiner dolu depoya girmesiyle kimyasal sızıntı oluştu. Bölgeye girişler kapatıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Güneştepe mahallesinde fail Zafer Güngör, evli olduğu Müjde Güngör'ü kesici aletle katletti. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda iş cinayeti yaşandı. Elektrik akımına kapılan işçiler Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yunus Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Rize'nin Fındık Belediyesi ve Ziraat Odası "Toprağımıza ve geleceğimize birlikte sahip çıkıyoruz" sloganıyla 100 bin sebze fidanını yurttaşlara dağıttı. ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'a yönelik boş tehditler döneminin sona erdiğini ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verildiğini ifade etti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreter Sözcüsü, Beyrut'ta 200 bin kişinin daha yerinden edildiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın son görüşmelerinde kendisine "nane tolası deli" diyerek çıkışması ile ilgili soruları geçiştirerek aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu söyledi. Netanyahu, "bazen en iyi ailelerde olduğu gibi bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz, ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz" dedi.
İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin ardından üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır. Ateşkes, Hizbullah saldırılarının tamamen durdurulmasına ve tüm Hizbullah unsurlarının Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır denildi. İran, Ocak ayı eylemlerinde tutuklanan Fethullah Averi'yi idam etti. ABD Güney Komutanlığı Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlediğini duyurarak bu saldırıda iki erkek narkoterörist öldürülmüştür açıklamasında bulundu. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Elazığ 25 derece, Mardin 30 derece, Van 21 derece, Urfa 34 derece, Muş yağmurlu 24 derece, Şırnak 28 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 21 derece, Siirt 30 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.97, Euro 53.50, gram altın 6.625 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyê xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocak başı li benda ve ye. Li can û ciger ocak başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezret Süleyman. Can û ciger ocak başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

dört bin yıl gezdim pervanelikte. Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar, haydar.

0: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Cevil Hanım, Mehul Hanım.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altıp Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ulan hocam!
7: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
6: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, takım çantası nedir oğlum?
1: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptın.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
1: Bola ki hocam inşallah. Sinevizyon.

Merkezi Haberan'a merhaba goştari azizi. Ma bi haberan neyan vernişmade. Parlamenteri Partiya Demi Sezai Temelike der haqa aşkeriyane Sereke Meclisi Numan Kurtulmuş ile Kısay Kerduva Çiyokeşmavane Yevya Avrupa'yı de müktesabatık esto, hukukuk esto. Yev organizatörü konferansı Vurna İşi Demokratik Komarera akın bir dali kati kertke Gani Peron Aslamey ve Azadi Biciviye Uvat Masemedi Vurna İşi Demokratik U Ameyok Demokratik BRTH'et. Atilla Karto CHP iştiyarker Kemal Kılıçdaroğlu bürokrato vezifedar u pasifo u diyarker bi kararı butlani mutlak prosesi açtı u cumati demokratikizi ameyo hedef kerdiş. Tertibeke raya periyde se kanuni şutişe pereysiya yanzi açtıya milkan yanun askerdiş rojnamey fermide ve şambı. Ekolojist Hüseyin Akılbala Ant Vurna İşeke Semede Projeyani Hesu Gesi Havzani Dicle Ufrati Devrazyo Vake Riskeke Havz Hozaya Hıya Asayi Vindi Bikero Tevri Biyolojiki Kimbibi U Krizi Ave Kurbubu Ribriye Şaradarya Dilokiyake Bine Kontrolü AK Parti'de ya Semede Xeylik Probleman Faturaya Ave Berzi Bigiro Heta Maaşeke Endam ve Meclisi Geni Rekhne Ciriyame Kerdiş Semedi Serdar İşik Derhaki Panç Otobüseke Valitiye Halibiri Bekş Gerdi Cevabı Sıra Devlete Diya Sereki Komeli Acit Karani Koseri Mikail Erbey Hemveri Vaya Genim Yeke Heti Heyeti Genimi Tirkara Amin Akıl Kerdiş Raksu Mojna Udiyar Kert Hemveri Şahı Zede'ye Dekevtişi Nevayi Kimneyken O Şaroke Yundes Roji Nobeta Hoza Uciya İşi Nevala Hava Çoruya Deva Hava Çoruya Kazaya Puluriya Dersimi De Hemveri Talani Hoza Geno Vengdake Vayri Hoza Bero Veciya İş Kazaya Erhani Amedi'de hilşe çeken kesero ve sahitik seri trafiki de bivraziyade şoförü dinleyen hübedenle u cinya ey bigrani birindar bi. Çarşıkta rekami desven kerdiş, hiri inan tepişyayı. Kazaya Koserya Merdini'de Deniz Kaplan'ı çoğru söhüt sereke rastı hilşe çekame dinleyen hübedenle. Kazaya kara küpriye rahayde periyoda işi çektaride dayı kemerde ulaciyaya birindar bi. Hadise de çarşıktariye amey desben kerdiş. Niko Şimez Almanya'ra amebe cole merke kültürü kurdinas bikero uva, kültür, zuan u müziki kurdi gore deme biyarte hina eysano. Gorey raporan her panç mergan raye üstemede kanseriyo u agri miyane heme bajarande daye mergi tevr berzideyo. Hangül Özbeyke armançkena bir ayrı komeleyake dımay serkevdişi, nüveşya kanseri sero avankerda hetkarya merdiman bekero uva, nebiya işi derman kerdişi kşeno u prosesi hıdarke cira derbasbiya kalkerd. Derhake cardışı adır beste mabene İsrail'ü Lübnani'de devamken o peymanık bir şart amekerdiş. Ekibi pavutuşu sivilani şeride gazı diyarkert Hirişane Havayı İsrail'ike Euro saati sıbay devrazyade Teurtay Heşt Filistin'i jidine hübedernayı Upanci eskesi birindar bi. Goştare Azizi Mame Peyni Heberani Hubmanı ve Şide.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tu jidi karidi jiyana khoda rupelek nuveki. Her çıkas carnan tiryaki bun veki behevitiye bedehis kirin jî, bi nijdariye te derbas kirin. Jibir neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel reyeke din pekane. Navenda şeûrmendî û perwerdehiya tiryaki bunê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka sûmerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anji Alo Sadupenjiuse.
4: Kar Yap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Parlamenteri Dem Parti'ye Saruhan Uluç Diyarkır Kodi ve Meclis Beria Betlaneya Havini Reziknamen Kanuni Yenderbariye Pevajü Edeni Kaşbike Ugot Gerliser Kanuni Lehevkirinek Peşin Çebi ve Evi Pırzu Ji Meclise Ji Derbas Bebe. Doza kul tadgaha Asya Sivil Asya Yemin a Ankara'ya hatubu vekirin u teda da khoza betal kirina hamu bir yarin ku disi u haştemin kongreya asahi ya CHP u kongreya parizgaha İstanbul'e de hat kirin hatret kirin. Bi iddiaya hakaret li serok komar kirye li siyaset medar Mahmut Alınak, Salek Udumeh ceza hatubu birin. Piştiyere kirina cezaya navbori Alınak hate girtin. Seroke MHP Devlet Bahçeli Dınırhandın Ahu ya Kriza Navhoy ya Dınav CHP'de Pişti Bir Yara Butlana Mutlak u Özgür Özel Peşketin Endınav CHP'de Veki Konaha Amade Kariye ya Jubu Damızrandına Partiyek Nu Binafkır Daman Demeyde Şevaza Siyasi ya Özel Veki Şoreşgeri ya Civan Binafkır Bahçeli Diyarkır ku Emhevdanin ve Piskireki u Derhıstına Kolanan Vek Bingehek Jubu Aloziyen Civaki Pır Hatarnak Dibinin Emve Veki Hemanek Dibinin ku armanştike peşveçün haber be Türkiye yek be terörizme ve sabote bike u açti arami u istikrara damrızrandi jahri bike. Parlamenteri Dem Parti'ye ya agriye sırı sakı kliser hesabı huye ilk seyra gihantku ve derbari pevajaya açti u civaka demokratikte biserokomar Tayyip Erdoğan reciviyaya. Pişti bir yara ku CHP betal u bebandor kır, tepeşniyar kırın ku Özgür Özel u timavi jibu çareser kırına kriz adına partiye de dıkarın du gavande partiye knu ava bıkın. De danezana mafe heviye ya ku ji komiteya veziran a konseya Avrupa'ya re hat peşkeş kırındı, hat hostin ku jibu sepandına bir yarın derbari Abdullah Öcalan u girtiyendin de pevajoya çavderiye be aveke çalak be breve birin. Meclis ajınan Adem Parti'ye bertekek tun nişanda u Diyarkır ku peşnumaya paket adat veri ya dozlemin armançtike ku civake bu kodek yek renk zayant perez u serdestiya meyran jünü ve sevirine. Dadgaha destura bingehin guhertina rezignameya nafaka jibo jinen ku devji hevjinin ku berdane u jibo zarokan be aweke bedavi tedayin betalkir. Komeleyin jinan tekidari bir yara ku be piraniya dengan hata kabul kirin dahuyani da u gotin ev bir yar nayi kabul kirin. Serledanin jibu diyemin halatin rojneme geri yajinan Engurbetelli Ersoz da 8 Haziran'e de despedikin u hatta 25 ilone deben kabul kirin. Ligori Amarin Saziya İstatistike ya Türkiye ya Meha Nisani Hecmara Bekaran 5000 kembuye u daketye 2.868 kesan. Dışalakiya zinciri adalete ya kuca Aliye Parizer'in baroya İzmir'e ve hatlı darxıstında hat yarkırın kuylu cihe darızandın eke serbukhe u be Ali Tünebe mirovnikare besa serveri ya hukuki bike. İro be Amede buna fermentari operasyonin hevbeş en Irak'ı merasim aradas kırına fermi ya çekin seraya selam le Samara'yı hatalı darxıstın. Ev hezaku gireday seroke tevgara şia ya Irak'ı muhteda el sadre dedibin fermentari ya leşkeri ya fermentari gişti ya hezin çektar debin. Seroke Amerika'ya Donald Trump ragihantku danustandinin bir İranire ve avayeke ereni peşvedicin u hata davya haftaya be lehevkirinek davi dikare verebides xistin. Emgehiştin davya nuçeyen xue biminin dıxoşiyede.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Programı Zuanu Cüye Tespekenu. Demişim abi xeyir goşterman hecayi. Ez Deniz Gunduz. Programı Zuanu Cüye Peşkeşkena. Programma hete müdüriyeti pavutuş, pavutuş yani şevknayşe zuanan, zuanan eş şaredariye şaristane piliye amedira enu peşkeş kerdeni. Meymanı maye evroyu müzisyeni mayo erciyeye Hoser Rayırvanu. Hoser biserano bizazaki kırmançki deyiran vanu müzik ber anu. Ma evro Hoser redi müzik zazaki serun sohbet bikerimi. Verik ma despe sohbet xo bikir mi? Az vazena yo xabera weş bidirişma. Radyo ma, Radyo Veng, nika Pele FM seru. Sem sürdürü yani Adıyaman deru. Neohire.panç. Pele Neohire.panç seru sem sürdürü. Beli, Xoser tuxer ama.
3: Fermiyan da be, namaste.
2: Ma veri kod drama despe bikiri Xoser ma yo persi ona sipers giri alaka tu bi zazaki bi müzik zazaki seni biyo bi müzik seni biyo teşken mari basıcı bikiri
3: kışti xora mamuzda ke madi müzik bi piyemi u kalikemi rahmeti hurdemizi yinvani devirhane yani erbane def zeniteni ke dedim ritim esti bi Sebahay az kıştığı kora hani müzikti zafi hani zarey malbatra alakadar bana.
2: Bela.
3: Biz az akizi vakta ki az Şia Üniversite o üniversitede bine hassasiyet ama biz zaf vakta ki mahoddi ve zazaki de alakayı ama biz zaf. Cevapı az Zarok TV'de xebetiye ya dublaj meke. O çağ yine zaf bir nişteş, vendiş mübine aver be. Eradım cara mütün müzik vıraştını zazaki deyrani geliri mi vateni. Eradım edi xov xo mü nişt. O tızane şiirane emazane xo mü bestekerdi. Hatta şiire toz yesti. Eradım yani panca sera sahne yandı gerena.
2: Beli. Gedeydi sanki yani müzik zazaki tabi o vakit mesela teknoloji bize euroyu ne bileyim hani zafim kan çim bir belki teyip bir uçak ve ona yönüm bir veri belki verici yine teybci çim bir yani o vakit sanki miyonşerde müziki ma hina vla bir yani yani mesela amini goşta yani nızanı seniyonu tu veri toku beni tever Gede yatıyor övrü mesela senin o.
3: Yani Ravşa Zazaki zihine baş bir gede tiyemadı.
2: Böyle.
3: Sebay yani Zazaki miyane şaristanandı yine hurt bir. Sebay zi müzik zi xobu xo hem zi yani kadaka kerdiş zi bine vahar ve ciyayış ser yo enerjika pil esbi sey nika ezvacı. Yani yanımı bir yani kemadı kaseti rençber aziz tenabe zazaki ma cira yani capi mesela ciranane madı Sahid Altun estebe çolik de yani derbazi çolik razvana ha capi yani nizdi dehen zardı çi yanımı bir kıştı yokud perey koyu avuli kazanç kerdi bi me kaseti Mikail Aslan me gravete bi Yani o yanımı bir erat dim mesela CD o dijital sera zaf bir vla. İnka yani tabi sever ve harvecia iş için o. Ez vana seba Ravşa Zazaki o yani.
2: Yani yanımı bir mesela ama o goştenim Zazaki ama zaf mıntıkayı bir mesela imajuna bir mıntıkayı lokal mendir. Mesela ama bacımı değer bazı gımgım ma goştenin devreş babam ma vajı hıdı baş o ikinina qeydinina falan yani çenkesi bini ama mesela reşber azizra azizra haber ama çini bi yani ma vajı Hüseyin Doğan Hayır acı mesela bu normal dersimiz gibi haber ama bir bini ama zaf vla kerdi ni bi zaf ma vajı mı Buna lokal mendeni yani. Serhani ne o panjra pey yo vur ya iş bir yani. O vakti koyu mavacımı eğer pey hem kurmancı bizedi. Hem bizi zazaki bizedi. Ma vera vera او یک بینجی ناسکردن منطقه بینجی ما واجیم ناسکردن نزان و تو این تو ویر یعنی شما اونا قد دیرم درس میجانی فلانجی گوش ندنی
3: یعنی او از
2: هرالده
3: از قشتی خود پی یعنی زازکی ده علاقه ما پی درس میجان بخورد یعنی پی میکایل آستان احمد آستان زی آلبوم اولی مثلا زازکی براشته بی او زی مثلا زاف بالا ماند بی وقت از خش بی اما متین کمال قهرمان یعنی ینزی سمید می زاف جایی که برزی ده یعنی سمید زازکی زی دیران جی زاف وشه میراشنی او حتی ده یعنی قشتیه مید ین استی بی ین اما نو نو و جایی بی از پی اینان یعنی مثلا رنشبر بیاییشه مای خورا بیاییشه یعنی دست سر جاور رنشبر جاره مردو یعنی ما نرسایی رنشبر عزیز یانزی سنیواش حسین دوغانای لا بله یعنی می چی اولی می چی شناسن میکایل آستان یعنی از اشکن آیواش لا دما دما رنشبر عزیز ده سکتوا خدر باشت حسین دوغانای می چخاص یعنی گوشتارد هند من نزد هیسکه و هم ارزی چیم یعنی سبامه کلتو یعنی همه ورینی سبامه هینا باشی یعنی
2: بله
3: سید نکایی
2: یعنی اگر ما آور شیشیم موزیک زازه که اونا چیمان ورا بیو یعنی خورا یو مواج می موزیک شاری است دیری شاری است خورا اوجه را دست بکنم قید کاسدان قید اویکان yani hatta madı buna bin zafiyattan diyeceğiz teknikene bunayı ne o müzik mavaj mı geleri yacı tradisyonel hani okumuyon şardı önü vateni Eyrapi rençper aziz yol cevzaf mühimdi vinden o yani goremi çıra çünkü o raya verine müzik mavaj mı modernize kendi yani ma mahiyeti çevlik mesela ma bacım yazı zazaki hatı ciri eşken be oyk bide despekerdiş yani be reçber aziz bide despekerdiş o yo oyko numune kuzaf enteresan yani ma bacı yo pardon yani i tradisyonu neliyo modernide yo pardon anuru hatı dersim diyeceğim mesela tekriben o buna ben o Hatta dersimi diyeceğim Reyna hatta dersimi de tabi Reyna mavacım yevuna yev orkestum yev kültürü müzik yazdı çünkü uca aynı vakti müzik mavacımızı oyku hani pirozu hani zi perve zi mavacımı baveri yani o iki baveri ibadet o yani mavacı ibadet diyeceğim o kerdini değişik koyasın beyti koyasın ahet raji یاو جیا یا خو است ما واجم هت درسیم ده و زاف گوری اوروی مثلا ما اونه نه وقت ورید زاف اویک بی زاف دیر بی زاف کلامی زاف لاوکی به وقت درسیم جان لاوکی زاف آمی بر آردن زاف استه اورو هند نی گوری وقت وری و جا دیجی چن مردم اون اسی استه مثلا یوسین دوغانای مثلا او جا این زر رنج بر عزیزی Rençber aziz tam ne? Çünkü o tradisyonelen vanu ama yona, yona heva. O görme Mehmet Çapan mesela uca. Yani o ma vaji Mehmet Çapan yo çok mühimdi. Vinden üzeri tekriben üzeri rençber aziz yani. Modernize kardeşi ma vaji me müziki zazakidi. Erapeji tabi Ninan girim avajeri Metin Kemal Karamanca yine zaf mühimu. İnan hani inan yevna yev devrev nevi desbekert. O eyrapeji zaf hunermendim mani bini erciyayı. Zim avajı Ahmet Aslan bu, Mikail Aslan bu. O en bazıma bini mesela Mehmet Aktaş hatta Cerrira.
3: Mehmet Akbaş.
2: Akbaş pardon. Buna yev averşiyayı şestum. تو مثلا نه اونا بنه چمان خو ور ایرو روشم آواجم موزیک سنی وینه نه یعنی
3: یعنی میگوره müzik zinika Rauşa Zazakizi ben akrab.
2: Bili.
3: Müzik zinsey Rauşa Zazakizi pez zvane hu şeno. Proses yani seyya binane yani prosesi müzik hu zvan me gore çünkü müzik zvan ravici yani. Ama yok edi çiz esta mesela hevi merdim ez bana gelen merdim heviye kuzey ne bir no çünkü civani balako dani hüneri zazaki ser ez vinena zavki veş bana hem mesela ma müzik de mesela cini civani zavki veş kerdi hem seba zazaki hem seba kurmancı yani yo hetra heviye mi ez da yani ez bana جوانی بنانه بالا خو بدی یعنی ما بنانه آور بنی لا مثلا کسی زافی وانی زازا کی موسیقی قیدی آیا چینی آیا از اخیدین نیون یعنی پا هم درسیم ده هم دیار بکر ده هم چولیگ ده سورک ده موسیقیانی جوانی از ناس کنا زازا کی ده علاقه دار بنی زاف کیف مزی یعنو ازی زازا کی ده علاقه دار بنا لا چیه که اون آسیا است اما ماستم موسیقیانی زافی نی کردان باجرانی کردان ده ترکی شغل ننی یعنی دیار بکردی میانه دیار بکردی زی میانه درسیم لزی تشری یا مکان ده موسیقی ببو زافانه ت ترکی اشنا هنی نه بو ماره یعنی هینا زحمت بنو هینا ما زازاکی دی ما کس نی بینی علاقدار ببو یعنی بلا ویس سر جوابی جوانی نوازنی هدی زازاکی واجه اگه اونا حرکت ببو اونا درباس ببو سبا آی از وانا جوانان کردان همینان را یعنی از وانا دست خو سحنهان کردستان را مگری یعنی تم و تم سحنهان ده ببین سبا که ما نمسلا با اچارنی کلتور خو سر ما واجی ما تیایی یعنی پنجاه سرجاور ترکی میانه سکان ما ده چین بی یعنی دی هنر ما ده چین بی نکازی یا چی ما استو یعنی پتانسیل ما استو گر ما نه خورد بیکری و جوانان ما جسارت بیگری سر موزیک سر بخبتی و صحنهان را فکر جا نوردی
2: راشت وانا یعنی مواجم کلتوری کردن دی جای رول موسیقی جیاو یعنی مثلا موسیقی هنی گوریم یعنی ای مواج ای بشن و هنری را فلان تور زاف یعنی موسیقی هد کردن را اینو گوش دارتش یعنی گوریم مواج میو سینما یا جی تیاترو هی نزاف موسیقی رول خو زاف مهمو یعنی به موسیقی زوانما اشکن برسو ملت ما ویرک منا نو در هفته صحبت بکرمی
3: طبعا
2: ما یو تورا یو دیر بو گوشترمی
3: نه بنا ما مست
2: اون ما صحبت خود دوام بکرمی
3: تمام ما مست ازی مادم میوان شما بیا شیرا تو واجی ما مست
2: ایوالا چمان سر
3: خاپ خاپک ما مست دینیر گندیز را

0: Saat uyaş. Zavte teşekkür kene. Ule naşiri uatkı münüştü mi? Me kat tekmin nikerdin ona yav deyra uyaş izcira vejina. Uatkı az eşnevene zav keyfi meyno. Eğer tu bazı çen tenen bine eşkene bunu sen.
1: Zav uyaş nişte mi? Ama senin kitabı eto vakta bir grev tevi. Jara ser kapağı peyinde. Na kapkapik nişte ya. Vakta ki müvend aule doğru mu aule yo ritim amem müva na değer emina yani az na kesin bana eradim mi tora izin vaşt tabi tizi sağbi tizi vaşt hemen teşken yani tava şiran emira müzik ben o hatta emira persaybi ve mamusta göre mi zavaş bi o
0: benim bari zafrın da kora
1: zaf teşekkür
0: kora şiiri diyeceğim ama vengi mi Bresu yuca yani.
1: Tabii.
0: Yukarı müzik ancak Bresu. Ne bu hani kitap falan zaf tutsana kesin o anınız dedi.
1: Aştı
0: yani Zazaki Wendish zaf ki Mion Şarmadı ama gösterdiş Mavaj Oyku zaf o hani.
1: Raştı
0: millet tamam. müzik rehesken. Ma ujadı ben bir kora ama hani role müziki Komele Kurdan'dı. Mesela belki Komele Bini Şarma tabii ki Wende o yani öyle belki Sedra ne var ya ko Wende Wendiş o nüştüs zano. Le çehif ki zuanı kodu Wende nüştü nızano. Yani Türkî Wende nüştü zano ama zuanı kodu nızano. Milletten binan de mesela nüştü zaf mavajı tesiri kubiyo. Mavajı mı vraziya işi zone moderni de edebiyatı moderni de yaji hani nüştüşi hizmeti zuanı zaf kerdo. Mavajı milletten Avrupa'da Almanya'da öyle tane binandı. Ama çehef ki komeleme unan yok. Komeleme de hina zafca inüştüşi yani ez goru fikrimi müzik yanı. Mesela müzik zaf tesir yanı. Ma yuna boyni yani hatta uykra hem mavajim tena zi yu mavajim şahin yu yani zi eğlence zi şahin yu. Aynı vakte yu hatta hu didaktik şi estu musneno. Fikir mesela bula benu bir müziki yani önümü verir Sera Nevan'dı mesela Şivan Perver bir buna yok oyki hobi yok mavajmi Zazaki diş buna mesela Zav grubi vejay o Metin Kemal Karman bu bina bu yani nekli kerdi şey kültürü de yazıcı nekli kerdi şey yok fikirci diyeceğim ne rolü hu Zav pilbi yani zi mavajı oyki zi tiyatro new tiyatro yok kulüpli zede Mian Şarmadı oji yani eslahu gridayı kültürün üçteki yu sinema belki yine müzik ran ezdiya çünkü millet hani rahat eşken temaşa bikiyorum ne imkanı teknik euroji tabi bir yıvla ne millet ser azaf tesirken yani ya, mavaj mıkı herhalde tör zaf müziki hizmeta zuan ikerdeki o zuan mavajı bu cuyu yani hani hover budu vindime bu euro ma boyneri mesela tu seni vinena o iki revşa müziki mavajı seni vinena ey kurdi yani
1: revşa
0: goru vakti veri goru eğer ma bunu tever hani senin o yo averşya işestu ya
1: yani az müzika kurdi yani zaf nezdira alakadar bana.
0: Böyle.
1: Hani çeyko nevi bir vejo, çeyki hani çad bir bu mesela en bazı Van de esti, en bazı Hakari di, Diyarbakır di. Ez hemen zana nevi projeyen ra hayem ez o. Seba ay yani heviyemi zaf o. Seba kurmanji havli ez vaj. Yani zaf çeyane başan, projeyene başan yano. Jara yani civanizi ne takip bir kere zaf baş şunu ezvana. Seba kurmancı yine çi vinena yani müzisyeni bir zaf. La binek hani kurdi bu zamanı müzik yani bıxo ben o xob xob ben o protest. Seba sistem o tevrasen o.
0: Tabii.
1: Yani çıkaz ne vazi politik bir reyna kurdi bu protesta seni.
0: Hora aynı.
1: Seba azi genci bine mesela ez seba me ayva yani xo AP yeni hani میانه خوزای خود یعنی وانی ما خوب خوب بجنی چه هنی موزیک ما ماری بسو اونا یو فکریش میگوره یعنی کردان ده غلطو یعنی اصلا نه فکر قبول نکنه چونکه زوان سرو یو خبات لازمو ماری همین کردستان ده ایجاره ای بین خط اوجاد یعنی چی زاف زاف وش بینی یعنی کلتوری موزیکی اوجاد رو را نشتو رو روژاواد جارا انبازی یو کمیونیتی کازا وش آوا کردی بی اوزی دوام کنو اما هدی هدی موزیکا کردی میگوره موزیکا دنیا همینی بنو الکترونیک سرو هدی بنو او دیجیتالیزه بنو ازی بخو وازنه یعنی از چیرا مثلا خو اپی نگنه مثلا مدرنیزم مثلا یا از واج مثلا از تینه گلنک سیورینان بجنی واجی از آی نوانه چونکه گوره می گانی ما زوان سبا زوان ما موزیک خو برسنی جوانان یدهیان سبا آی مدرنیزم می گوره لازمه ازی مثلا وازنه یعنی چند سر جاپی بنینه از پرودکسیون خورانی ازی وازن الکترونیک سروزی هم اکوستیک هم الکترونیک پیا سحنهان ده بکی یعنی نا پروژه همونه اما وقت جه است یعنی از وانا همین موزیسیان زیدی نا مسئله را آکرده ببو باش بینی چونکی دنیا بدلیه نا یو الکترونیک موزیک مثلا هر جا دیانو گوشتاری کردش امریکا دزیانو گوشتاری کردش هندستان دزیانو سبای یعنی بنه ورنی زوانزی آبنو گوره ایمه یعنی یو مسئله که نو آوان بیو مازی گره او مدرنیزم سره مازی خبات خو آور بری نه خید فکریانه لا مثلا از وازن زاف نامیان واجه هنرمندان را هنی بلا خوی را بک زافی اما این از واجی مثلا فرید سویم را از زاف حس کنم کرمانجی وانو گوره ام زاف بالکش کاران کنو خالد تاری را زاف حس کنم خالد تاری یعنی گوره ام اوز زاف جیایو هنرمندو علی دوغان گونل تاش مثلا اوزی سمید می زاف یو جیایو جادو ارهان اردن ار اسو درسیم ده از زاف با حس کنا
0: سنکی بنیش شما اونه طرز شما یو بینا نیز بسنکی نه
1: این اینی ما یو چیه یعنی از وانا از یعنی پینان راشنا این بینن سران بینن مرا گردیره اما از وازن یینان دما شیره یعنی جارا چی یینان را زاف حس کنا یعنی چند چی هستی مثلا از واجه زافانه ترکی ترجیح کنی یعنی ما سمد پوپولاریته سمد پران سمد زوبنا چیان ما بکردنی چرا ما زازاکی کرمانجی ما کردی نشغل نه یعنی
0: نه
1: یعنی ما په ما ازان انبازی ای کنی زری را کنی یعنی بخو زری را کنی یعنی ای ما را ورین مثلا نیدا ما مثلا ماوا متین کمال محمد اطلو محمد اکباش میکایل اسران یعنی ما به شانسی بنه نه یعنی یینان وقت یاساغان دی بی ما بنه نه از وانا بنه نه ما به شانسی اما یین یعنی هستای پیلی یعنی
0: حرمت ما اسمی نه
1: حرمت هر تیم
0: یعنی راشتا جی یعنی دیچین زوازن هنه ویک بکری اینا سر صحبت بکریم یو نه مثلا خوره تو واته هنه از موزیک ماده یو چی و نصیب نه مثلا بر اردوشو نو زاف کمیو یعنی ما وج می سبک فولکلور کردن هنی زافی رو مثلا کرد احت رزاف زنگینو راشتاجی چه زازه که بو کرمانجی بو یعنی مثلا دیر ما صافه پنیا دیران نه نه یعنی او از وینه نه مثلا زافی اولین دیران دیران ما وج می گالری از شاری نینان سکنه نینان مدرنیزه کنه وانه یعنی زافی اونه اما مثلا طرز تو جیو تو نوره موزیک برانی hani ne var melodi vrazenim. Nu sanki nu tarz yani kora geri müzik bir berardış yani hani ez evane ez hani miyani kurdan de miyani mavacı hunermandan hemen kurdan de ne zaftay vinana. Zaftay yani. Gel o sebep ne çiyo tu seni vinana yevnacı. Tay en bazı maestri mesela ez şinasını yana tay müzisyeni maestri. Zazaki ne zani mesela yani müzik biraz yani zafşi mavacı mı veş vani oykeni ama yani fan ben okey zazaki veş ne zani çünkü telefuzdra oykra falan hani fan ben o ne içi tu ne mesela seni vinana ne diyen de estora perspik
1: on stavli peyni vaj yani cümle vraştış esto deyrande yani seni mesela yo cümle ne seni pe melodizi gerate yo cümle bünüsü.
0: Beli.
1: Ozi semedi mesela zvan zanayiş alakayı merdim o zvan da ne bu? Merdim neşkeno. Mesela ezi neşkena Alman ki yo şiiri beste bir keri.
0: Beli.
1: Yani yo şiira Fransızki ez neşkena bir keri. Ez ne zana hatta ez kim İngilizki zana ez İngilizki neşkena bir keri yani. Ez zazaki de bine alakaya ama bir zaf ez eradim mesela eşkaya melodiye pey zıvan pey cümle behesebini. Ez Semed Ayvin hani her zıvan da ez bana nok ediyor.
0: Yani, gibi his bir keri yani.
1: Tabi zıvan da alakaya to hırt ne mi bine evli vendiş ez bana. Mesela şiir yo zıvan da tineşkari şiir bu vani tineşkeni ez zıvani melodi virazi yani. Tineşkeni eğri melodi virazi. O zi vendiş ta haber beri tıfan bir keri o xo bi xo yan ocara. Eki yo ritme cibi ba xo bi xo vejiyan ocara. Tizi müzik de eki alakadar beni. Yani ez vazana müzik ceni hemini yani kurdi edebiyat sero gera vinderi. Vendiş sero vinderi. Ek o çağ hemazi ne bu? Cara ya müzik de alakayın hemen ne biyo? Yani siz zıvan da hemen ne kediyo? Alakayı cana bineni gere aver beri. Ama zıvan xo bi xo melodizi anu. Ez yani neyre bağı verirken ha?
0: Xora. Yani xora mesela yo çiğ unasiyasu geri yo hunermend hatta entelektüeli raci xo aver beru. Yani teyne mesela mavacime hani ez müzisyen etine deyire vana nukkede ne ben? Eğitim ne kedi kendi ez de yani bazıma orayı belli ben yani. Ama yo o ki lazım mı? Yo berardış şu ne o lazım mı? Mesela yo mavaj mı hani eji lazım mı? Eçi mavaj mı tradisyoneli yani geleneksel hani müzik oji lazım mı? Hora o hatta kurduki zaf peto yani. Ama eser o mavaj mı eser çiğ ne o zedin ne ben o yani ilave beşleriye ne o zaftaya mesela zaftay hunermende esteki o nazeytu mavaj deiran deiran vrazenin deiran ber anı gormin nu zaf çiğrındı o yo ihtiyacı yakı plan hani ez ahetrajı tu oyken piroskena ki tu melodiyani ne oyan vrazeni.
1: Ez ne ziyazam var yani mesela mazlumuzu despeke vakta ban şey ser mi teyna deyre gelir ivateni yani hani çi despeni ki cad zazaki mesela.
0: Gorupun ne var şirovek yani.
1: Yani müvendiş ez vendiş Musa'ya niştiş ez Musa'ya bine şiirane şima şiirane enbazane xo müvend zavveş miraşi. Yani ez bexo yani ne vateni ez zazaki deyran biraz ena enkedi yo çiye mi ben o planı mı çin bi yani bine şansımız yes bi yani bine ez yani ne xebatan de biya o sebamı mesela şima de şinasına şima şinasına iş enbazane binan Ömer Barasi evali bini zan eti Uğur Sermiyan inandı şinasına iş mi zazaki zaruhine aver be yani o bine şans mı no? Eyvaj mı? Ama herhangi yav merdim kan ben ova be bu eşken o yani pe vendişi pe niştişi zazaki dizi kurmancı dizi ho aver ber o ez seba müzik çenen var.
0: Benim. O zahmetini karşı zafer zina inan tora perspikirim belki nikam mavacım ziperoyu Yani çünkü kurdan alakadarken o, çünkü kurdan alakadarken veci alaka ko bu kurdan esto derhek kurdan duru. Eriydi alaka bir alakadardı bir iş her tüm zahmet o çünkü yo tabuyu yani Türkiye'de yani veri hina harabın bir mesela mavi İsmail Beşik cami derhek kurdan da yo Çinuş o vakt vaktin Kürt Çini o cami Kürdi este yo Çinuş Sesara zedir ceza dayıcı. Bısaran ceza evdi ben. Tena ki mavajmi yani vato ki mavajmi kurdi este yani. Yani zobina yu çini kerdum. Zobina müziki kurdi de alakadar bir hüneri kurdan de reyna. Yani zahmeti. İlla yu o iki kuestu. Yu zahmeti yaku yu bedel vazanu yani çika kurdan alakadar kenu. Hem de mavajı yu tabi yu tersu. Ne velati de. Hünermen diye tabi az خیلی وقت میان کار در از در دور خود وینه از وینه نه که ایجی زاو زاو زامیتیان آنجان هنرمنده چی نشتو و مواجم نشتو و کردن به چی مواجم سینما کار بو تیاترو کار بو یکی به هنر کردن علاقدار بینه هت مدیره مثلا هت مدیره زاو زاو مثلا زامیتیان آنجان موسیقین müzisyen bu, mavajma yok bu. Belki zaftay merdi mi esteki miyanra hani una

0: Nikato ve hete maderim matura pers bir kere yani zahmetici çiwa milletime bızanu hani nu mavaj me hunermende maçı zahmet yani oncenini karkeni.
1: Yani evli mamusta o çi esto yani refleksi tersayişi veri. Ama esto madde. Ya sabah ay müva yani müzisyen emakho apey yeni. Cara hani müva ya sabah popülarite sabah ekonomi bebeğine cara kürdi çi ne kerdini yani. Kürdi kar ne kerdini. Nazi hemini yani nika hüneri kurdidi xabitiyen mesela kam esto sinemada tiyatroda ey ki hay xabitiyeni hemin zarira xabitiyeni semedi popülarite yanzi ekonomi ezvana neyo zahmet semed ayzi zahmet anceni çünkü ya bedel esto tede semed ayra yani her şey kabul keni vani sebano ve bebu es nakare xo rena biki rayi reci o mühim niyo yani
0: ama seyiyo mücadele seyiyo
1: yo mücadele ka berza semed mi piroza tabii. Yani mücadele ka piroza seba ez yani ez zav heviye xo xurd kena seba hüneri kurdi çünkü her hetira çarpar çıra zafol yo potansiyelik esta u mojnano dinya hedi yine rahat ma xo mojnani dinya la bele tabi zahmeti çi ziyesti mesela ma rere ma neşkeni brez ma bresni mesela deyrane xo ma bresni goştari goştari xo yani yanzi yo film ma neşkeni şey çi biki yani reklameci hol bikeri بدی سیر کردش تماشا کردش لب از ایزی مثلا بنه ماد ویدنا کماسیه جه او نتورک زی چیزی بنه بدیسیبلین ازوانا هینا باش بنو لا زحمت زحمت استی بله اما مازی اشکنی بنه بدیسیبلین بی یعنی سمید آیرا وانا اما سمید اکنومی و پوپولاریت همه هنرمندی کردی از پیروز کنن چونکی زوان ما زاف میان ترکیه ده چی واجی زاف پره نیکن و تبرا یعنی تو با ما مسته مثلا یو ده تین هر جا ده سینما ده زی یو ده تین موزیک ده یو ده تین را دمه هنی چو ده چی چین یا هنی پره نیکن و سبا های از زاف چیه که پیروز وینن یعنی İnşallah mamuste mazi pey kurumane xo mazi pey paştayış şare xo mazi hüneri xo ezvana maver beni vazvuna vinana
0: yani mavajmuna şember yani somut una mesela gani çi berkerdeni mesela hatta sazgehira mesela normal tamam sazgehima esti ama sanki ne sazgehima ji besnik yani mesela seni yo organizasyon geri bu seba oy ki huneri. Ya ona jim huner mesela tayı oy ku yani tayı mavaj mı serbestli vazano. Hani hoseri serbestli vazano. Her cadı ona her cadı dünyada ona yo mesela hani huner mavaj mı ona yo oy ki de ne beno. Benim bana yo mavaj mı enstitüde yo oy ki de falan. Yani şu kunasın niyo. Huner geri mesela mavaj mı hani yo serbest bakuy yo fikru neu beru yani akıl merdimi yani ahetra dünya dijin numune huuna yani cavke mavaj mi serbesti bia icayandı mahuner avershu cavke mavaj una heto ikra yo tahakküm büyü yaj mavaj mi yo sinor kardeş büyü evvelatandı icayandı o ikni büyü o huner averdi nişu yani yo mavaj khususiyet yo taybeti ya huya unasi asta gani mesela senin yo model bu nahetra sazge zav mühim o yani mesela ka sazge sazgehi bu o wat hunerminci mesela eşkeni hina rahat o ik bikeri hareket bikeri
1: tabi sazge estimam usta la az yani ne vaji hüneri hemindi zivani sebamın zav mühimi

0: O kuncuk o kışka kedi.
1: Zavuş. Ya nu ömerime raştacı veş nusun. Yani ka şirayı vatku uvanen azobin ama una dir zey dir vatku eşnemen zav zavuş. Zavuş nuştan. Ma matiara iri selam berşavi.
0: Zav selam kene.
1: Verike enger vatma bu manu vatma edi edim marışti peyni. Peyniye programı hu. Ma pyoru goştaran hore tiyar selam kene. Pyoru hunermenden müzisyenen maneki boy kene. Ma zafin namine ma zafin acımanlı va. Zerhu megeri. Mesela ma bacım müzik zazaki de cinni beni tay mesela ölül nazla er yok ka, kar baş başkena
0: zaf askena
1: ma tiyara selam hu selam hu berşa verim ema hevi kene ki cinni ma ona ze ölül hina hina zede mi erdem cibine cinni yan yani çenen bazı ma yesne çenen bazı ma kuna ma bacım zazaki müzik kene cinni yan ma inaracı
0: ma hevi kene hina zaf
1: yani hina zaf mi ma indirişti peynir programı hu. Çiğ peynir kutu bu azı vajiri. Ma bir geri
0: bu. Zaf teşekkür kanaşım var İmam Usta.
1: Eyvallah zaf spaz.
0: Ez evi kana bela dima ez zav vazene tiyad ziz azaki radyo program serezü bir khabiti. Nika bela ne yazı teberaya.
1: Bela.
0: Da bela yo sercape izi evi kana tiyad ven radyo diyo programımı beba. Zazaki sero, zazaki zabaş. Müzik sero.
1: Zav baş benim. Müzik sere yok program. Zav baş benim.
0: Zav teşekkür kardeşim.
1: O inşallah abi. Program bana zavzaki ve radyo izleyici ben izleyici. En bazı bana seyto buna mavajime dahil bebe zav ben uveş. Goşterman hecayi marreşti peniye programı ho. Meymanıma Hoser Rayırvan bir ma müziki zavzaki sere sohbet kert. Ma edi vera vera şimara hatır bazeni. Hinek ma hatırın uveştu. Ez reyna na haber avşı bir yarışma veri. Pele FM'in sero Veng Radyo Semsür diyor. Neo.5 yani adı Yaman diyor. Semsür adı Yaman diyor. Pele FM'in sero. Yoğuna program de marina piya ben mi? Hatta ne uçak veşi de rindiye de veşikiye de bu mani. Ma bu navaj. Hatırışma. Programı Zuan'ı cüye pediyan.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Oo, bu ne?
4: Çizgi film yapma makinesi.
3: Sahi mi?
5: Sahi ya. Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu süper bir takımın çizgi filmini yapıyorlar.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Süper Bir Takım. Film Varol abinin çizgi film makinesi sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. Varol abi geliştirdiği çizgi film makinesi sayesinde küçük bir kızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürür ve böylece fantastik bir hikaye hayat bulur. Bu hikayede Birol, yaz tatilini geçirmek üzere bir çiftliğe gönderilir. İlk başta köy yaşamını sıkıcı bulan Birol'un fikri, burada tanıştığı insanların aslında gördükleri gibi olmadığını fark etmesiyle değişir. Ayı dede, Birce ve yapay zekainin gizli birer süper kahraman olduğunu öğrenince, o da bu ekibin parçası haline gelir. Ancak işler kısa sürede ciddileşir. İbret liderliğindeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlar ve süper bir takımı bu tehlikeyi durdurmak için harekete geçirir. Birol için bu tatil artık sıradan bir deneyim değil, cesareti, dayanışmayı ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiği unutulmaz bir maceraya dönüşür. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Varol Yaşaroğlu ve Gece Işık Demirel var. İyi seyirler.
7: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. He? Hadi ama neyi bekliyorsunuz?
8: Cinevizyon. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Le bajari diruki le amede, un jibo revitiek kharine tene ve khandin. Janu jiger ocak başı le benda veye. Le janu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Janu jiger ocak başı jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul'da 13-14 Haziran'da yapılacak 2. yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü konferansının programı belli oldu. Çok sayıda aydın ve yazar farklı başlıklarla konuşma yapacak. Konferansın çağrıcıları arasında Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Çilem Küçükkeleş, Diba Keskin, Doğu Ergin, Ender İmrek, Erdoğan Aydın, Fadıl Bedirhanoğlu, Fatma Bostan Ünsal, Fazıl Hüsnü Erdem, Ferhat Kentel, Gülistan Kışanak, İhsan Eli Açık, Jülide Kural, Kuban Kural, Levent Köker, Mehmet Bekaroğlu, Mesut Yeğen, Nuray Türkmen, Pekrat Estukyan, Rıza Türkmen, Süreyya Karacabey, Şebnem Korur Fincancı, Şükrü Aslan, Vehap Coşkun, Yakın Ertürk ve Zeynep Altıok bulunuyor. Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 12. yargı paketini eleştirerek iktidara umut hakkından başlamalısınız çağrısı yaptı. Temelli, Öcalan'ın hukuki statüsünün de tanınması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Sakık görüşmede çözüm süreci beklentilerinden bölgedeki ekonomik sıkıntılara kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığını ifade etti. Görüşmede barış sürecine dair konuştuğunu belirten Sakık, bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim dedi. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. olan kurultayının iptali istemini aynı konuda başka bir dava bulunduğu İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davayı ise davacıların feragat etmesi gerekçesiyle reddetti. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin Mayıs ayı raporuna göre iki gazeteci saldırıya uğradı, bir gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteci tutuklandı, bir gazeteci tehdit edildi ve 3 gazetecinin haber takibi engellendi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame mahkemeden geri döndü. Ahmet Spor'un altyapı yapılanmasını güçlendirmek ve bölgedeki genç yetenekleri keşfetmek amacıyla başlattığı kapsamlı akademi seçmelerinin Hakkari ayağı büyük bir ilgiyle sona erdi. Toplam 17 ili kapsayan geniş çaplı projenin Hakkari etabı Hakkari Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Seçmelere yaklaşık 300 aday sporcu katılarak Ahmet Spor Akademisi'ne dahil olabilmek için yeteneklerini sergiledi. Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sendika yetki tespit sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere tepki gösteren SES, sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden turizme kazandırılan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan Güneştepe mahallesinde dün sabah saatlerinde Zafer Güngör, evli olduğu Müjde Güngör'ü kesici aletle katletti. Otopsi işlemlerinin ardından Müjde Güngör'ün cenazesi sabah saatlerinde memleketi Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yokuşbaşı köyüne götürülerek defnedildi. Güngör'ün cenaze törenine ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. İstanbul'un Çatalca ilçesinde 9 Nisan 2025 tarihinde Sinem Çeşim'i katleden firari Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun yargılandığı davanın ilk duruşmasında Tanrıkulu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. El ele adalet zinciri eylemi gerçekleştiren İzmir Barosu üyesi avukatlar, bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığı yerde hukukun üstünlüğünden bahsedilmeyeceğini belirtti. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Dersim ve Elazığ başta olmak üzere birçok kentten göç alan İzmir'in Ali Ağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde farklı inançlardan yurttaşlar birlik ve beraberlik içinde yaşamını sürdürüyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Helvacı Cemevi Başkanı Süleyman Naçin, Cemevi'nin kuruluşundan bugüne kadar tüm ihtiyaçlarının halkın lokmalarıyla karşılandığını belirterek kendi inancımızı kendi imkanlarımızla yaşatıyoruz, herkes cemevlerine sahip çıkmalı dedi. İranlı çizer, yazar ve yönetmen Marjane Satrapi hayatını kaybetti. Satrapi'nin ölümü ailesi tarafından duyuruldu. Yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan Satrapi, özellikle çizgi romanları ve sinema çalışmalarıyla uluslararası alanda tanındı. Arjantin'de kadın örgütleri, hak savunucuları ve sendikalar 3 Haziran Ni Una Menos eyleminin 11. yılında ülke genelinde meydanları doldurdu. Cordoba eyaletinde 14 yaşındaki Agostina Vega'nın katledilmesinin ardından düzenlenen protestolara on binlerce kişi katıldı. Başkentteki Ulusal Kongre binası önünde gerçekleştirilen eylemde Agostina Vega ve ülkede katledilen tüm kadınlar için adalet talebi öne çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Trump'ın anlaşmaya yakın açıklamalarını yalanladı. Müzakerelerde somut bir ilerleme olmadığını belirten Arakçi, Trump'ı uyararak akıllıysa savaşa dönmez, askeri gücümüz eskisinden daha iyi dedi. İran'ın yeni dini lideri Müşteva Hameyni yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'i Orta Doğu'daki savaşta kesin bir darbe aldıktan sonra İranlılar arasında bölünme yaratmaya çalışmakla suçladı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin, di jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert, oçalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malper

0: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 آنجی آلو 153
1: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No, Ring, Venge Shmo.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul'da 13-14 Haziran'da yapılacak 2. yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü konferansının programı belli oldu. Çok sayıda aydın ve yazar farklı başlıklarla konuşma yapacak. Konferansın çağrıcıları arasında Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Çilem Küçükkeleş, Diba Keskin, Doğu Ergin, Ender İmrek, Erdoğan Aydın, Fadıl Bedirhanoğlu, Fatma Bostan Ünsal, Fazıl Hüsnü Erdem, Ferhat Kentel, Gülistan Kışanak, İhsan Eli Açık, Jülide Kural, Kuban Kural, Levent Köker, Mehmet Bekaroğlu, Mesut Yeğen, Nuray Türkmen, Pekrat Estukyan, Rıza Türkmen, Süreyya Karacabey, Şebnem Korur Fincancı, Şükrü Aslan, Vehap Coşkun, Yakın Ertürk ve Zeynep Altıok bulunuyor. Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 12. yargı paketini eleştirerek iktidara umut hakkından başlamalısınız çağrısı yaptı. Temelli, Öcalan'ın hukuki statüsünün de tanınması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Sakık görüşmede çözüm süreci beklentilerinden bölgedeki ekonomik sıkıntılara kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığını ifade etti. Görüşmede barış sürecine dair konuştuğunu belirten Sakık, bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim dedi. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. olan kurultayının iptali istemini aynı konuda başka bir dava bulunduğu İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davayı ise davacıların feragat etmesi gerekçesiyle reddetti. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin Mayıs ayı raporuna göre iki gazeteci saldırıya uğradı, bir gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteci tutuklandı, bir gazeteci tehdit edildi ve üç gazetecinin haber takibi engellendi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame mahkemeden geri döndü. Ahmet Spor'un altyapı yapılanmasını güçlendirmek ve bölgedeki genç yetenekleri keşfetmek amacıyla başlattığı kapsamlı akademi seçmelerinin Hakkari ayağı büyük bir ilgiyle sona erdi. Toplam 17 ili kapsayan geniş çaplı projenin Hakkari etabı Hakkarişehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Seçmelere yaklaşık 300 aday sporcu katılarak Ahmet Spor Akademisi'ne dahil olabilmek için yeteneklerini sergiledi. Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sendika yetki tespit sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere tepki gösteren SES, sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden turizme kazandırılan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan Güneştepe mahallesinde dün sabah saatlerinde Zafer Güngör, evli olduğu Müjde Güngör'ü kesici aletle katletti. Otopsi işlemlerinin ardından Müjde Güngör'ün cenazesi sabah saatlerinde memleketi Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yokuşbaşı köyüne götürülerek defnedildi. Güngör'ün cenaze törenine ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. İstanbul'un Çatalca ilçesinde 9 Nisan 2025 tarihinde Sinem Çeşim'i katleden firari Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun yargılandığı davanın ilk duruşmasında Tanrıkulu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. El ele adalet zinciri eylemi gerçekleştiren İzmir Barosu üyesi avukatlar, bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığı yerde hukukun üstünlüğünden bahsedilmeyeceğini belirtti. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Dersim ve Elazığ başta olmak üzere birçok kentten göç alan İzmir'in Ali Ağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde farklı inançlardan yurttaşlar birlik ve beraberlik içinde yaşamını sürdürüyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Helvacı Cemevi Başkanı Süleyman Naçin, Cemevi'nin kuruluşundan bugüne kadar tüm ihtiyaçlarının halkın lokmalarıyla karşılandığını belirterek, kendi inancımızı kendi imkanlarımızla yaşatıyoruz, herkes cemevlerine sahip çıkmalı dedi. İranlı çizer, yazar ve yönetmen Marjane Satrapi hayatını kaybetti. Satrapi'nin ölümü ailesi tarafından duyuruldu. Yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan Satrapi, özellikle çizgi romanları ve sinema çalışmalarıyla uluslararası alanda tanındı. Arjantin'de kadın örgütleri, hak savunucuları ve sendikalar 3 Haziran Ni Una Menos eyleminin 11. yılında ülke genelinde meydanları doldurdu. Córdoba eyaletinde 14 yaşındaki Agostina Vega'nın katledilmesinin ardından düzenlenen protestolara on binlerce kişi katıldı. Başkentteki Ulusal Kongre Binası önünde gerçekleştirilen eylemde Agostina Vega ve ülkede katledilen tüm kadınlar için adalet talebi öne çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD Başkanı Trump'ın anlaşmaya yakın açıklamalarını yalanladı. Müzakerelerde somut bir ilerleme olmadığını belirten Araghchi, Trump'ı uyararak akıllıysa savaşa dönmez, askeri gücümüz eskisinden daha iyi dedi. İran'ın yeni dini lideri Müşteva Hameyni yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'i Orta Doğu'daki savaşta kesin bir darbe aldıktan sonra İranlılar arasında bölünme yaratmaya çalışmakla suçladı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
2: Orman ya da eğlence başlıyor.
3: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
4: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
5: Lütfen onu bul çocuklar.
6: Sinevizyon.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tiziye şkena cüya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bera tedavi kerdiş. Xuvirra meke, biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya Amediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539 929 0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiek kharne tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha mades bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amede.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: No Wing, Wing'e şımal.

0: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: www.bambilet.com.tr ویمار پر جبی نکن دشیان روشانه ده و جواره گله کی پیویس به ده bambilet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده جبو آگاهین زده تر مار پر bambilet.com.tr زیارت بکن
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: تو جید کاری دیجیان آخوده رو پلک نو وکی. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 0516 Anji Alo 153.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
1: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elindeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
0: Bize bir profesyonel gerek.
1: Sıkı tutun.
0: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
1: İyi misin?
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
3: Mandalorian, acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
1: Canavarlar. Cinevizyon.
4: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Radio Wenn.
1: Düşlerim uyandı. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına.

kalmasın ayrılıklar. Sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenimi güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişim lo, seni alnından öpmek için. Sizlere sözümüzdür. Biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

sen yedin fincana kezerli serdatine de be kefincana zerreline ve ara aramistan ecmrabli canebine ve perişana kızam.

Evin o evin daran ne kuşin? İnku dibin sedama kuştena ki çocuğunin me Hember wonder bi kevin Namus azadiye Namus khodi derketina mrovahiye Namus hember derketina mjifroşiye İdibla kuştin çe nebin